0: 门框呀，我那是专门扫地拖地。
1: 嗯。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
1: 抓腿。
0: 按摩。
1: 嗯，按摩。
0: 嗯，
2: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了吧？我去凑，没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，这是我。哎，羊儿吃鸡，我都看到了吗？看到没？家子子养许多。
4: 养些。
1: 看到，把老人们背篮背过来吗？
4: 嗯。
1: 开始背篮吧，哥哥。哦，是背篮的，羊儿回来的干。Elen bakıt gelsiz ne?
5: Şöyle be.
4: Bir ka oturup aç köşünü kavan kıvandım. Kirip yürüp yediysem külüşüp gitti. Güvel dedim. Bir kızım kesel çamuk kaldı. Şunu kevizim dedim.
1: 2 kilo teri alayken. 2
4: kilo teri alayken.
1: Bir gün keşke tersiniz.
4: Bek desem 40 kilo teri alayken.
1: Siz 40 kilo tersiniz. 2 koydun tersiniz. 80 koy koy bir yerine. 5 balda kişiden koy gelsin.
6: 2 kilo teri miyimdir?
4: O çıraylık, ma çıraylık dedi, sene ver tursun da ki çıraylık dem. Maçtak satıp getem de, oylanmak dem de ma. Kürt git, bak, bak, bak. Şimdi annemi aldırıp yağına, aldırıp en güzel. Hem hakkı. Aa, yetmedik tam da birbirimiz var. Bu yege kemmeytim, başım alınıp gegen. Başım aylınıp gegen. Mendin tola, gep sorman lan. Yadın ayrılıp gelen Kamğı yarıyım Bu dertini üzen sağan Bu dertini üzen sağan
3: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光他走过了15年，伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
1: 以前我们社区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的，控制不了自己就哭了。
3: 大桥下，是塔里木河。伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林，与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。